umutla aradığın kayıp parçanı bulmak için. Vardığın zaman anlarsın ki ulaşılacak bir nokta yokmuş. Evsizlik duygusu sürüklemiş seni bu kadar uzaklara. Sonrası karanlık, kalbin derin üzüntüde. İşte o zaman gerçek yolculuğun başlar. Ruhunun derinliklerine seyahat yolunda yuvanı bulmak için. Sevgili, unutulmuş ruhun sana geri döner, karşılar seni. Zamanıdır yuvanı bulmanın, o zaman evindesindir. Oysa ki yuvan hep seninleydi, sadece sen içeri bakmadın. Onca koşturmacan, sanki kendini aldatmacanydı. Ve şimdi artık anında olmanın zamanıdır. Yuvan şimdi ve burada. Sonra tüm dünya senin çatındır.